Robert Schumann'ın bestelediği tek opera olan Genoveva'nın uvertürünü Jon Stolgoş yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'nın 7 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Jan Sibelius'un Opus 49, Pohjola'nın Kızı başlıklı senfonik fantezisiyle devam ediyor.

Jan Sibelius'un Pohjola'nın Kızı başlıklı senfonik fantezisini Jon Stogosz yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 7 Ağustos 2024 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Hans Abrahamsen'in 2019 tarihli korno konçertosu var. Solist Stefan Dorr.

Hans Abrahamsen'in 2019 tarihli korno konçertosunu solist Stefan Dohr ve BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Jon Storgårds yönetimindeki topluluğun 7 Ağustos 2024 tarihli konseri Tchaikovsky'nin Opus 36 Fa minör 4. senfonisiyle sona eriyor.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisini Yon Stogoch yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Christoph Gluck'a ait Orpheus ve Eurydice operasından Kutsanmış Ruhların Dansı başlıklı bölümün Fritz Kreisler'in viola ve piyano için düzenlediği versiyonuyla devam ediyor.

Christoph Gluck'un Orpheus ve Euridice operasından Kutsanmış Ruhların Dansı başlıklı bölümü Fritz Kreisler düzenlemesiyle dinledik. Viola'da Gizo Mate ve piyanoda Balázs Csokolay seslendirdiler. İtalyan barok dönem bestecilerinden Antonio Caldara'ya ait bir kantat var sırada.

Tenor Gerard Len ve Il Seminario Musicale topluluğundan barok dönem bestecisi Antonio Caldara'ya ait bir kantat dinledik. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in 1823 yılında ilk kez sahnelenen Rosamunde adlı oyun müziğinin uvertürüyle sona eriyor.

Franz Schubert'in Rosamunde adlı oyun müziğinin uvertürünü Emmanuel Krivin yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde oğul Johann Strauss'un Opus 388 Güney Gülleri başlıklı valsini ve 19. yüzyılın ünlü mezzo-sopranosu ve bestecisi Pauline Viardot'un Elfler Korosu başlıklı eserini dinleyebileceksiniz. Programımızın bu son bölümüne Leoš Janáček'e ait Glagolması ile başlıyoruz. 20. yüzyılın en önemli dinsel kompozisyonlarından biri olan Missa formundaki eseri, soprano, alto, tenor ve bas solistlerle Tomáš Netopil yönetimindeki Prag Filarmoni Korosu ve Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Leoš Janáček'in 1926 yılında tamamladığı ve 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilen Glagol Masını dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Nefesli Çalgılar 8'lisi için kaleme aldığı Do Minör Serenat'la devam ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 388 Do minör serenadını Macaristan Devlet Opera Orkestrası'nın Nefesli Çalgılar grubundan dinlediniz. 20. yüzyılın Hırvat gitarist ve bestecisi Mario Nardelli'nin gitar için 3 parçası var sırada.

Hırvat gitarist, oğul Mario Nardelli, babası Mario Nardelli'nin 1979 yılında bestelediği Gitar için üç parçasını seslendirdi. Yine 20. yüzyıl bestecilerinden Maurice Dürüf'e ait Gregorian temalar üzerine dört motetle devam ediyoruz.

20. yüzyıl bestecisi Maurice Druff'ün Gregorian temalar üzerine 4 motetini Evi Espere yönetimindeki Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu'ndan dinlediniz. Oğul Johann Strauss'un 1880 tarihli Opus 388 Güney Gülleri başlıklı valsi var sırada.

Oğul Johann Strauss'un Opus 388 Güney Gülleri başlıklı valsini Rosen Milanov yönetimindeki RTB Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Kanadalı besteci Healy Whelan'ın Ork için bestelediği eserlerden bir seçkiyle devam ediyoruz.

Bestecinin 94 katalog numaralı Allegro, Largo ve Allegro tempolu 3 bölümden oluşan Re majör Oda Orkestrası konçertosunu dinliyoruz.

Ork sanatçısı Ian Sadler, Kanadalı besteci Hilary Whelan'ın eserlerinden bir seçki seslendirdi. Sırada Antonio Vivaldi var.

Antonio Vivaldi'nin 94 katalog numaralı Re Majör Oda Orkestrası konçertosunu Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. Programımız 19. yüzyılın ünlü mezzo-sopranosu ve bestecisi Pauline Viardot'un Elfler Korosu başlıklı eseriyle sona eriyor.

0: Pauline Viardot'un Elfler Korosu başlıklı eserini soprano Olivia Robinson ve Grace Rossiter yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi Erdoğan. Baba Ocak Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029

Dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarlı üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişme ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: renklerin içinden.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Renklerin içinden başladı sabahın ilk ışıklarıyla. Biz de müziğin farklı tonlarına yolculuk etmeye başladık. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Bir It Never Entered My Mind yorumu Rodgers and Hart'ın Higher and Higher müzikalinde yer alan bu standardın Miles Davis Quintet yorumunu dinleyeceğiz. Hafif bir trompet, tekrarlanan 4 notalı bir piyano motifiyle yola çıkan ustaca bir balat.

John Coltrane ve Philly Joe Jones kendilerini toparlayamadıkları için Miles Davis onları kovunca quintette dağılmıştı. Böylelikle klasik beşli artık birlikte olmayacaktı ama albümleri caz tarihinin en iyi topluluk kayıtlarından oldu. Bu It Never Entered My Mind kaydını Miles Davis Quintet yorumuyla dinledik. Ekibin arasından John Coltrane'i tekrar çağıralım. Onun bu parçası da yine aynı sakin sularda yüzüyor. Coltrane caz baladını 1959 yılında besteledi ve eser de adını o zamanki eşi Juanita Naima Grubbs'tan aldı. Naima.

John Coltrane parçayı ilk olarak 1959 tarihli Giant Steps albümü için kaydediyor. Onun ilk tanınmış eserlerinden biri Naima. John ve bu esere ismini veren Naima 1955'te evlendi. Naima onun maneviyatını büyük ölçüde etkilemiş bir isim ve John'ın onu onurlandırmak için yazdığı bu aşk baladı kendisinin de en sevdiği bestesiydi. John, Naima'yla basçı Steve Davis'in Philadelphia'daki evinde tanışmıştı. Evlendiklerinde Naima'nın 5 yaşında bir kızı vardı. 1956'da New York'a taşınıyor çift. Birkaç yıl sonra da bir ev alacaklardı ama bu ev aynı zamanda 1963'te birbirlerinden ayrıldıkları evde olacaktı. Naima daha sonra bunun er geç olacağını hissedebiliyordum. Bu yüzden John evden gidince şaşırmadım. Herhangi bir açıklama yapmadı. Bana sadece yapması gereken işler olduğunu söyledi. Yalnızca kıyafetlerini ve enstrümanlarını alıp gitti. Bazen bir otelde, bazen de Philadelphia'daki annesinin yanında kalıyordu. Tek söylediği Naima için bir şeyleri değiştirdi.

değiştireceğim. Oldu, bunu beklememe rağmen incindim ve en az bir yıl boyunca durumun üstesinden gelemedim demişti. Ancak Can yine de Naima'yla yakın ilişkisini sürdürdü. Hatta 1964'te onu arayarak çaldığı parçaların %90'ının dualara dönüşeceğini söylemişti. Bu da Naima'nın onun hayatındaki manevi etkisinin hiç bitmediğini gösteriyor. Can ve Naima, Can'ın 1967'deki ölümüne kadar görüşmeye de devam etti. Naima ise 1996'da hayata veda etti. İkisi de bu parçayla ölümsüzleşti. Bir caz baladından bir rock baladına geçiyoruz. Can ve Naima Coltrane çifti New York'a taşınmıştı. Şimdi R.E.M. de New York'tan ayrılıyor. Michael Stipe bu şarkıyı en sevdiği yerlerden birine yazdı. 11 Eylül 2001'den sonra nasıl daha iyiye gittiğini gördüğü şehre sunduğu bir aşk şarkısıydı Live in New York. Sonra da Björk hem kendisinin farklı yönleri hem de iki insan arasındaki ilişkiyi konuşmaya başlayıp Unison diyecek.

Bir ara aşktan itaatkar bir bakış açısıyla bahseder Björk, sevgilisi ilişkiye özen gösteren bir bahçıvandır veya her şeyin yolunda gitmesini sağlayan bir disiplin görevlisidir. Onun iradesine boyun eğmiştir ama kimliğini, kendisi olma kapasitesini de kaybetmemiştir. Yönesin derken daha büyük bir şeyin parçası olmak için isteklerini bir kenara bırakır ki bunun olabileceğini o zamana kadar hiç düşünmemiştir. İkinci Giant albümü 1992 tarihli Time to Burn'den güzel bir balat dinleyeceğiz. Ayrılıktan sonra hayata devam etmekte zorlanan biri var. Bu kişi sevdiğini çok özlüyor, eskiyi hayal ederek günlerini geçiriyor, paylaşılanları unutamıyor, onu sevmekten vazgeçemiyor. O günleri bir cennet gibi anımsıyor, şimdi ise o cennette kaybolmuş. Tıpkı o kaybı anlatır gibi derinlikten, sessizlikten gelecek Lost in Paradise.

Aslında bu geçmişin peşini bırakmayı kendisi de istemiyor karakter. Çünkü tutunabileceği bir tek bu kalmış, ama bu şekilde de yolunu bulabilir mi? Yoksa kaybolup gider mi? Giant gitarlarıyla, duygusal vokalleriyle, yükselen nakaratıyla biz de parçanın içinde kaybolduk. Lost in Paradise radyonuzdaydı. Alternatif country ikilisi, Brad ve Renny Sparks çifti, yani The Handsome Family. Country ile birleşen gotik melodileri, suç drama türündeki televizyon dizisi True Detective için tema şarkısı da olmuştu. Önce bu şarkı Far From Any Road gelecek, ardından çok çok meşhur bir parçayı dinleyeceğiz. İlk olarak 1955 tarihli Unchained filminde duyulur. Film bir hapishanede geçer ve şarkı da mahkumların zamanın geçmesini beklerkenki ruh hallerini yansıtmak için yazılmış. Steve DeWitt karakteri bir hapishanededir. Evet, eşine, ailesine kavuşacağı zamanı bekler. Bunun için her yola başvuracak mıdır? Seçenekler arasında bocalar. Bu derin özlemin şarkısı Unchained Melody yorumlarından birini Cliff Richard and the Shadows'tan dinleyeceğiz. Sonra da Sercan Debeleci piyano ve sentezleyicilerde duyarken, ona yine sentezleyici ve piyanoda Öykü Damla Gözel, trompette Onurcan Çağatay, gitarda Ozan Deniz Akkuş, basta Eylül Soylu, davulda Ekrem Er Yılmaz eşlik edecek ve Burnout radyonuzda olacak.

Bu Sercan Debelet çalışması, Burnout, bizi bu renklerin içinden bölümünün sonlarına taşıdı. Ülkemiz müziğine farklı renkler kazandıran gruplardan biri de The Away Days. İlk albümleri 2017 tarihli Dreamed at Dawn albümünden itibaren bunu göstermeye başladılar. Müziğin bağımsız seslerinden oldular. Sadece ülkemizde değil, dünyada da geniş bir yer açtı grup kendine. İlk albümün bizi gerçekle rüya arasına atan parçalarından biri, Layers.

The Away Days, ülkemizden dünyaya açılan gruplardan biri, parçalar çoğunlukla grubun kurucuları Oğuzcan Özen ve Sezer Koç'un üretimleri. 2017 tarihinde ilk albümleri Dreamed at Dawn çıkmıştı. Bu albümde yer alan çalışmalardan biriydi Layers. Bu albümün tarihinden çok uzaklaşmadan 2016'nın sonlarına gidiyoruz. 2 Aralık 2016'da çıkmıştı Hedonotopia'nın Ucube Design albümü. Bu albümdeki bir parça Blunt. Bu parçayla da bölümün sonuna geldik. Ben Uğur Haspolat. Başka bir renklerin içinden bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim başlıklı yapıtından Opus 8 3 sayılı Fa majör keman konçertosu Sonbahar eseriyle başlıyoruz. Bu eseri kemanda Alexander Pervomaski ile Alberto Lisio yönetimindeki Barok Festival Orkestrası'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Allegro, Adagio Molto ve Allegro the Hunt.

Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim başlıklı yapıtından Opus 8, 3 numaralı Fa majör Sonbahar Konçertosu'nun 3 bölümünü kemanda Alexander Pervomaski ve Alberto Lisio yönetimindeki Barok Festival Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 551 sayılı Do majör 41. senfonisi Jüpiter'i dinleyeceğiz. Eseri Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrası seslendiriyor. Bölümler Allegro, Andante Cantabile, Menuetto, Molto Allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 551 sayılı Do majör 41. senfonisi Jüpiter'i Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasından dinledik. Programımızı Carl Maria von Weber'in Opus 34 182 sayılı Si bemol majör Klarnet beşlisinin 4. bölümü Rondo Allegro Giocoso ile tamamlıyoruz. Berlin Filarmoni 8'lisinin yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Karl Maria von Weber'in Opus 34, 182 sayılı si bemol majör klarnet beşlisinin Rondo Allegro Giojoso bölümünü Berlin Filarmoni 8'lisinin yorumuyla dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, teknik yapımda Haluk Aydın ve ben Neslihan Pakel, müzik dolu bir gün dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
1: Radyo 3 Sabah

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Laterna'nın notalarından dökülen Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Romeo ve Juliet balesinden Fantezi Uvertürü ile başlıyoruz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumluyor.

Pyotr İliç Çaykovski'nin Romeo ve Juliet balesinden fantezi uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızda son olarak Johannes Brahms'ın Opus 5 Fa minör 3 numaralı piyano sonatını sunuyoruz. Piyanist Radu Lupu.

Piyanist Radu Lupu'dan Johannes Brahms'ın Opus 5 Fa minör 3 numaralı piyano sonatını dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çallı, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta piyanist Papatya Biter bizimle. Merhaba Papatya Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Papatya Hanım, bugün hem sizi tanıyacağız hem sizden güzel eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Papatya Biter müziğe nasıl başladı dinlemek isteriz.
1: Şu an 19 yaşındayım. 2007 yılında Bodrum'da doğdum. Müzik yolculuğum ailemin benim müziğe olan ilgimi fark etmesiyle başladı. Piyano eğitimi almaya 4 yaşında başladım. Ve çocukluk yıllarından itibaren birçok değerli isimle çalışma fırsatım oldu. Daha sonrasında öğretmenlerim mutlak kulak yeteneğimi fark etti ve beni konservatuvar eğitimine yönlendirdi. 9 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Ortaokul ve lise hayatım boyunca doktor öğretim üyesi Demet Eytemiz'in öğrencisi oldum. Şu an lisans eğitimimi devam ediyorum. Lisans 2. sınıf öğrencisi oldum. Sofia National Müzik Akademi Profesör Pancho Bradigeros'ta Profesör Doktor Boris Avatanova'nın piyano sınıfındayım. Bestecilik sevimim de küçük yaşlarda başladı. Hatta ilk bestemi 9 yaşındayken daha konservatuvar başlamadan önce yapmıştım. Sözlerini İspanyolca yazmıştım ve notayı almıştım bu eseri. Ve bu bestecilik yolculuğum için önemli bir başlangıçtı.
0: Kesinlikle.
1: Nota yazım ve yazılım programlarını da çok küçük yaşta kendi kendime öğrendim. Ve bu alanda kendimi geliştirdim. Beste yapmayı, piyano çalmanın yanında kendimi ifade edebileceğim ve hikayelerimi anlatabildiğim farklı bir yol olarak benimsedim.
0: Papatya Hanım, o zaman sadece piyanist değil, sizin için besteci ve piyanist desek çok daha doğru olur gibi geldi bana. Çünkü 9 yaşınızda İspanyolca beste yaptığınızdan söz ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu muhteşem bir yetenek. Çok tebrik ederiz sizi. Şimdi ilk eserimize kulak verelim. Sizin besteniz Tears of Nature. Bu nasıl bir eser? Neler anlatıyor?
1: Tears of Nature adlı senfonik müzik eserimle iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yol açtığı acıları görünür kılmak istedim. Aynı zamanda doğal.

0: canlı sessiz çığlıklarına ses verdim. Tears of Nature, gezegenimizin yaralarını sarmak için atılmış bir adım ve bir umut çağrısı. Hı hı. Daha yaşanabilir bir dünya için doğaya adadığım bir melodi. Bu besteyle Little Mozart Competition kompozisyon kategorisinde birincilik ödülü kazandım. Ve aynı zamanda video görselini de hazırladığım bu eser, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yaptıkları aynı çatı altında buluşturan Beijing 8. edisyonu Sanat Ne Yapar kapsamında The Ritz-Carlton Residence'da sergilendi.
1: Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Piyanist Papatya Biter seslendiriyor Tears of Nature.

0: Tears of Nature isimli eserde piyanist Papatya Biter'i dinledik. Kendi bestesiydi konuğumuzun. Ve ilerleyen dakikalarda da 3 bestesine daha yer vereceğiz programımızda. Papatya Hanım, biraz önce müzik yaşamınızın nasıl başladığından söz ettiniz bize. Çok küçük yaşta başladınız müziğe. Peki küçük yaşta başlamanın avantajları neler?
1: Şimdi şöyle, erken yaşta müzik eğitimi almanın yalnızca iyi bir müzisyen olmak için değil, insanın kişisel gelişimi açısından da çok değerli olduğunu inanıyorum. Bir enstrümanla çalışmak, sabrı, disiplini ve konsantrasyonu öğretirken, müzik aynı zamanda yaratıcılığı, dinleme becerisini ve soyut düşünme yeteneğini de geliştiriyor. Çocukların kendi duygularını tanımlamalarına ve onları ifade edebilecekleri bir alan bulmalarına da yardımcı oluyor. Bu yüzden müzik eğitiminin sonucunun mutlaka profesyonel müzisyenlik olması gerektiğini düşünmüyorum. Müzik hangi mesleği seçerse seçsin, insanın hayatında çok değerli bir yol arkadaşı olabiliyor. Ve benim için de bu durum böyle oldu.
0: Ve şimdi sizden çocuklar için 3 Vals isimli eserinizi dinleyeceğiz. Bu eserle ilgili neler anlatırsınız?
1: Çocuklar için 3 Vals, solo piyano için bestelediğim bir eser. Kar, Yağmur ve Rüzgar adlı 3 bölümden oluşuyor. Doğanın bu 3 farklı halini çocukların dünyasına yakın, renkli ve yalın bir müzik diliyle anlatmaya çalıştım. Maestro İbrahim Yazıcı'ya ithaf ettiğim bu eser 12. Odin International Music Competition'da kompozisyon kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü ve tüm kategoriler arasında prize winner seçildi. Bu vesileyle ünlü besteci Richard Dubunyo'nun masterclass'ına katılma fırsatı buldum. Daha sonra eser International Youth Music Competition'da da ödüle layık görüldü ve ödül töreni Londra'daki Royal Academy of Music'te gerçekleştirildi.
0: Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Piyanist Papatya Biter seslendiriyor çocuklar için 3 vals.

0: Çocuklar için Üç Vals isimli eserde piyanist Papatya Biter'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Peki başrolde kadınlarda her hafta konuklarımıza sorduğumuz gibi size de sormak istiyoruz Papatya Hanım. Kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Açıkçası klasik müzikte kadınların, özellikle de kadın bestecilerinin görünürlüğünün hala oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bugün konser programlarına baktığımızda kadın bestecilerin eserlerine çoğu zaman kadın besteciler konseri, kadınlar günü konseri, anneler günü konseri gibi özel olarak oluşturulmuş etkinliklerde rastlıyoruz. Elbette bu konserler unutulmuş ya da yeterince tanınmamış eserlerin duyulması açısından çok kıymetli. Ancak benim için asıl önemli olan kadın bestecilerin yalnızca bu başlıklar adı altında değil, klasik repertuarın doğal bir parçası olarak seslendirilmesi. Bir kadın bestecinin eserinin programda yer alması için konserin temasının kadınlar üzerine olması gerekmemeli. Nasıl bir Beethoven, Chopin ya da bir Rachmaninov eseri bestecisinin cinsiyeti özellikle belirtilmeden repertuara dahil ediliyorsa, kadın bestecilerin eserlerinin de aynı doğallıkla konser programlarında yer bulması gerektiğine inanıyorum. Gerçek görünürlüğün kadın besteci, kadın orkestra şefi, kadın müzisyen olmanın başlı başına bir kategori olmaktan çıktığı noktada başlayacağını düşünüyorum. Genç bir piyanist ve besteci olarak benim için de önemli olan yaptığım müziğin öncelikle kendi dili, düşüncesi ve sanatsal değeri üzerinden değerlendirilmesi. Kadın bestecilere ayrılan özel alanların bir gün artık bir gereklilik olmamasını, onların eserlerini herhangi bir programda, herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyulmadan görmeyi isterim. Çünkü benim için gerçek görünürlük, kadınların sahnede, orkestrada, şef kürsüsünde ve bir bestecilik alanında var olmasının artık istisnai bir durum olarak görülmediği noktada başlayacak.
0: Ve sıra geldi sevgili dinleyicilerimiz bir başka eseri. Piyanist Papatya Biter'den şimdi Bir Adım Var isimli eseri dinleyeceğiz. Bu eserle ilgili ne dersiniz?
1: Bir Adım Var, senfonik orkestra için besteledi.

0: bu eserin sözlerini de yazdığım bir piyano versiyonu da bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl oluruna bestelediğim bu eserimi beni uzun yıllardır destekleyen Bir Adım Var Vakfı'na ithaf ettim. Bu eserle genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için gereken gücü kendisinden ve hedeflerinden alması gerektiğini, kadınların birbirlerinden destek alarak ve çalışarak daha başarılı olabileceklerini ifade etmek isterim. Bu temaya özel olarak bir de tablo hazırladım. Tuval üzerine karışık teknikle 70x100 cm boyutlarında gerçekleştirdiğim bu çalışma, kadın dayanışması temalı Beyaz İstanbul 2023 sergisinde yer aldı. Tabloda bulunan QR kod aracılığıyla besteyi dinlemek mümkün. Bestem biri Amerika'dan, diğeri Avrupa'dan olmak üzere iki farklı ödüle layık görüldü. Ayrıca eseri seslendirmek üzere New York'a davet edildim.
1: Bizler de severek dinleyeceğiz şimdi. Piyanist Papatya Biter seslendiriyor. Bir Adım Var.

0: Bir Adım Var isimli eserde piyanist Papatya Biter'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Papatya Hanım, siz de genç bir sanatçısınız ama genç müzisyenlere, piyanoya yeni başlamak isteyenlere ne tür tavsiyeleriniz olur? Biz dinlemek isteriz.
1: Müziğe yeni başlayanlara verebileceğim en önemli tavsiye kendilerine zaman tanımaları ve bu yolculuğun tadını çıkarmaları olurdu. Bir enstrüman öğrenmek uzun bir süreç. Zaman zaman zorlandığınız, ilerlemediğinizi düşündüğünüz dönemler mutlaka oluyor. Özellikle genç yaşlarda insan kendisini başkalarıyla kıyaslamaya çok açık olabiliyor. Oysa herkesin öğrenme biçimi, gelişim süreci ve müzikle kurduğu bağ farklı. Bu nedenle başkalarının ne kadar ilerlediğinden çok, kendi gelişiminize odaklanmanın ve merak duygusunu kaybetmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Profesyonel olarak bu yolu seçmek isteyen gençlere ise yeteneğin tek başına yeterli olmadığını söyleyebilirim. Düzenli ve bilinçli çalışmak, iyi öğretmenlerle karşılaşmak, çok fazla müzik dinlemek, konserlere gitmek ve farklı sanat dallarından beslenmek bence gelişimin önemli parçaları. Ama bütün bunların yanında müziği neden sevdiğinizi unutmamak gerekiyor. Çünkü teknik zamanla gelişiyor, repertuar büyüyor, sahne deneyimi kazanılıyor. Fakat insanı uzun yollar boyunca bu yolda tutan asıl şey müziğe duyduğu merak ve sevgi oluyor.
0: Ve şimdi son bir eserimiz var sizden dinleyeceğimiz. Nocturne Yalnızlık Kederi isimli eser. Bu eser de size ait. Neler anlatıyorsunuz bu eserde?

0: aynı adlı kitabından esinlenerek bestelediğim ve kendisine ithaf ettiğim Nocturne Yalnızlık Kederi adlı eserin iki farklı versiyonu bulunuyor. Solo piyano için hazırladığım versiyon 2024 yılında Little Mozart International Music Competition'da birincilik ödülüne layık görüldü. Piyano ve keman için yazdığım versiyon ise Temmuz ayında Amerika'da düzenlenen International Youth Music Competition bestecilik kategorisinde tam puan olarak Grand Prize ödülünü kazandı. Eylül ayında da ödül törenine katılmak ve eseri seslendirmek üzere New York'a davet edildim.
1: Şimdi piyanist Papatya Biter'i Nocturne Yalnızlık Kederi isimli eserde dinliyoruz.

0: Nocturne Yalnızlık Kederi isimli eserde piyanist Papatya Biter'i dinledik ve başrolde kadınların sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Papatya Hanım çok teşekkür ederiz size. Kolaylıklar dileriz.
1: Çok teşekkür ederim. Programınızda bana ve bestelerime yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu programda yer almak beni çok mutlu etti.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Venezuelalı piyanist Gabriele Montero'nun doğaçlamasıyla Bach'ın 1004 numaralı re minör şakonunu dinledik. Programımıza Bach üzerine yaptığı doğaçlamalar ve düzenlemelerle tanınan ünlü bir caz piyanistiyle devam edelim. 582 Bach eserleri sıra sayılı Do minör Passacaglia üzerine Jacques Lussier'in yaptığı kısa ama renkli düzenlemeyle.

Piyanoda Jacques Lussier, basta Benio Adunoya de Segonyak ve davulda André Arpino'dan oluşan Jacques Lussier Trio'nun yorumundan Bach'ın Do minör Pasakalyasını dinledik. Önceki programımızda Ottorino Respighi tarafından yapılan orkestra uyarlamasını dinlediğimiz Bach'ın ünlü Do minör Pasakalya ve Fügünden bahsederken hayranı olduğu Dietrich Buxtehude'yi görmek, bu büyük müzisyenin org çalışını dinleyebilmek ve kendisiyle çalışabilmek için Bach'ın 260 mil yürüyerek Lübeck'e gittiğinden bahsetmiştik. Hatta Do minör Pasakalya ve Fügü de muhtemelen bu ziyaretinden dönüşte bestelemiş olabileceğini söylemiştik. İşte Bach'ın bu org yaratısında Buxtehude'nin Pasakalyalarında görülen yapısal özellikleri görebilmekteyiz. Bugün hem bu benzerliklerin en rahat gözlemlenebildiği hem de Bach'ın yapıtı kadar etkileyici bir yapıtı olması sebebiyle Buxtehude'nin Re minör Pasakalyası üzerine yapılan birkaç düzenlemeyi dinletmek istedim.

Ork icracısı Rene Sorgi'nin yorumundan Dietrich Buxtehude'nin 161 eser numaralı re minör pasakalyasını dinledik. Az önce dinlediğimiz eserde de olduğu gibi Buxtehude'nin ork çalışındaki ustalığı ardında bıraktığı eserlerden rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu ustalık ork için yazdıklarının yanı sıra klavsen yapıtlarında da görülür. Hatta ork için yazılmış eserlerinin klavsen düzenlemeleri bile bu havayı rahatlıkla yansıtır. Tıpkı az sonra dinleyeceğimiz yorumda olduğu gibi. Virtüözik, parlak ve adeta birbirleriyle yarış halinde partilerin duyulduğu oldukça enerjik bir pasakalya.

Klavsende Skripsenpe'nin yorumundan Dietrich Buxtehude'nin Re minör Pasakalyasını dinledik. Buxtehude'nin eserlerinin pek çoğu günümüzde erken batı müziği toplulukları tarafından yaylı çalgılar için düzenlenmektedir. Az sonra dinleyeceğimiz Re minör Pasakalyanın barok kemancı Kevin Mellon tarafından topluluğu Aradia Ensemble için yapılan düzenlemesinde az önceki klavsen versiyonunda olduğu gibi Silus Fantasticus'un havası tam olarak hissedilemese de başarılı bir düzenleme olduğu su götürmez.

Teorbo'da Deborah Fox'un yer aldığı barok kemancı Kevin Mellon yönetimindeki Aradia Ensemble topluluğunun yorumundan Dietrich Buxtehude'nin Re minör Pasakalyasını dinledik. Buxtehude'nin 3 farklı yorumunu dinlediğimiz Re minör Pasakalyası, form olarak varyasyonlardan oluşan bir yapıt olsa da temel olarak 4 tonaliteye ayrılmış bölümlerden oluşmakta. Eserin girişinde duyurulan re minör tonalite, ritmik zenginliklerin artmasıyla beraber önce fa majöre, ardından re minöre ve sonunda tekrar başlangıçtaki temayı sunmadan önce re minöre geçer. Eser bu tonalitede de sona erer. Pasakalya, 3 zamanlı bir tempoda 4 ölçülük 7 notadan oluşan bir tema üzerine oluşturulur. Ardından gelen 7 varyasyon, çok ustaca bir besteleme tekniğiyle besteci tarafından 3 ölçü daha eklenerek toplam 7 ölçülük varyasyonlara dönüştürülür. Bu aynı zamanda evreni ve 7 günü temsil etmektedir. 3 dörtlük ritim bir bakıma bestecinin 4 ölçüden oluşan 7 varyasyonun 3 ölçü daha eklenerek toplam 7 ölçüye çıkarılmasını da sembolize etmekte. En temel hali

Clavsence, Skip Sempen'in yorumundaki gibi Stilus Fantasticus anlayışına en yakın icralardan birini, belki de en iyisini Teorba'da Dolores Costeyas, barok kemanlarda Pablo Valetti ve Amandin Beyer, Viola'da Gamba'da Federico Hoyman ve Sophie Batillon, barok arpta Marina Bonetti ve orkta Dirk Burner'dan oluşan Stilus Fantasticus topluluğunun yorumundan dinledik. Son olarak bugün dinleyeceğimiz bir başka Bach eserine geldi sıra. Johann Sebastian Bach denince akla gelen ilk eser isimlerinden biri. Johann Sebastian Bach'ın en çok icra edilen, farklı çalgı grupları için Concerto Grosso stilinde kaleme aldığı 6 konçertodan oluşan Brandenburg konçertoları. İşte bu ünlü serinin açılışını yapan

serinin diğer konçertolarından ayrılan bu konçerto, orijinalde diğer konçertolarda olduğu gibi 3 bölümlü konçerto stilinde yazılmasa da bu caz düzenlemesinde 3 bölümlü olarak karşımıza çıkmakta. Birinci bölümden başlayarak her bölümde, hatta bölüm içlerinde bile kısa süreli de olsa solo partiyi üstlenen av kornolarından obua ve kemana kadar uzanan geniş renk yelpazesini göremeyiz. Ancak belirtmek gerekir ki davul, konturbas ve piyano üçlüsüyle oldukça renkli bir hal almakta fa majör bir numaralı konçerto. Jacques Lussier'e göre de grubun özgün yaratılarına en yakın düzenleme bu konçerto olmuş. Bach'ın müziğiyle kendi caz pasajlarını birleştirmek ve üçlünün bir doğaçlama grup gibi hareket etmesini sağlamak bu kısa eserde çok iyi sonuç vermiş. Konçertonun en çarpıcı yeri olan ikinci bölümünü bir balat gibi ele almış Jacques Lussier. Ayrıca son bölümde piyanonun orijinal temayı duyurduğu ana kadarki sürede André ve Benoît'ın doğaçlama atışmaları müziğin ruhunu yakalamalarını sağlamış.

Son olarak piyanoda Jacques Lussier, basta Benoît Dunay de Segoniac ve davulda André Arpino'dan oluşan Jacques Lussier Trio'nun yorumundan Bach'ın Fa majör tonundaki bir numaralı Brandenburg Konçertosu'nun 2006 yılında kaydedilen caz düzenlemesini dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. TRT Radyo için çocuklar, gençler ve elbette büyükler için klasik müzik programı Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Öğretmen. Okulların açılmasına 2 gün kala harika bir programla yeni eğitim yılına merhaba diyelim. Bugün hem çocuklarımız, hem müzik öğretmenlerimiz, hem de koro şeflerimiz için harika bir bölüm hazırladık. Ülkemizin en özel çok sesli topluluklarından biri olan Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 23 Nisan 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği harika 23 Nisan özel konserinin kayıtlarıyla huzurlarınızdayız. Konserin harika açılışıyla merhaba diyelim sizlere. Geçtiğimiz yıl değerli meslek büyüğüm, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Kaya Demircan'la birlikte bir potpourri hazırladık. Ustalara saygı, dillerden düşmeyen çocuk şarkıları ve ülkemizde çocuk şarkıları beste yarışmalarında ödüller kazanmış birbirinden güzel çocuk şarkılarından oluşuyor bu potpourri. Bu potpourri'yi izleyenlerden biri de Beşiktaş Çocuk Korosu'nun değerli şefi sevgili Güneş Kaya'ydı. Konserden sonra bana İlhan öğretmenim ilk fırsatta bu potpourri'yi koromuzda seslendirmek isteriz dedi. İşte o ilk fırsat İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yaratıldı sevgili dinleyenlerimiz. Takvimlerimizi 4,5 ay geriye alalım ve o büyülü güne geri dönelim. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu 3 tatlı soliste eşlik ediyor. Barış Çağlar, Duru Mira Demir ve Zeynep Rüya Doğan. Huzurlarınızda geçmişten günümüze çocuk şarkılarımız.
2: Değerli sanatseverler, doğduğumuz andan itibaren müzik hayatımızda hep var.
3: Müziksiz bir hayat.
2: Hele müziksiz bir çocukluk hiç olur mu? Düşünsenize, çocuklara bir şey öğretmek istiyorsunuz.
3: Öf, hep de bir şey öğretmek istiyorsunuz zaten.
2: Bazen dakikalarca, saatlerce uğraşıyorsunuz, hatta günlerce. Ama bir bakıyorsunuz, anlatmak istediğiniz aslında minicik bir melodide saklı.
3: Birkaç saniye içinde çocukların tüm benliğini kaplıyor. Çünkü çocuk şarkısı

Geçmişten günümüze çocuk şarkılarımız uvertürü. Muhteşem bir açılışla beraber olduk. Üç bal sesli öğrencim Barış Çağlar, Duru Mira Demir ve Zeynep Rüya Doğan'a Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti. Sırada bir 23 Nisan şarkısı var. Sözü, müziği ve orkestrasyonu bendenize ait olan 2020 yılı 23 Nisan'ın 100. yılı çocuk şarkıları beste yarışması Türkiye birincisi 23 Nisan huzurlarınızda. Şarkının içinde yer alan şiiri Sedef Adira Almaz seslendiriyor. Söz yeniden Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda.

23 Nisan. Sözü ve müziği bendenize ait olan şarkıyı Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bir parantezde sevgili Sedef'e açalım. Şiiri seslendiren arkadaşımız Sedef Adira Almaz'dı. Sevgili dinleyenlerimiz, size biraz Beşiktaş Çocuk Korosu'nu tanıtmak istiyorum. 6 Mart 2016'da müziğe yatkın çocukları bir araya getirmek amacıyla yola çıkan koro, çok sesli müzik kültürünü çocuklara kazandırmayı, birlikte üretmenin, birlikte söylemenin heyecanını yaşatmayı amaçlayarak çalışmalarına başladı. Kurulduğu günden bugüne şefliğini Güneş Kaya'nın yaptığı Beşiktaş Çocuk Korosu, konserlerden festivallere, senfonik projelerden farklı sahne çalışmalarına kadar pek çok etkinlikte yer aldı. Biz tekrar 23 Nisan 2026'ya dönelim. Eşsiz bir performansla daha birlikte olalım. Georges Bizet'in Carmen Operası'ndan Avec la Garde Montagne, Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikteliğimiz devam ediyor.

George Bizet'in başyapıtı Carmen operasından Avec la Garde Montagne ile birlikteydik. Bir askeri nöbet değişimini anlatan bir sahnedir bu müzik sevgili çocuklar. Beşiktaş Çocuk Korosu'nun enfes yorumuna Hasan Niyazi Turay yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti. Bugün Beşiktaş Çocuk Korosu'nun 23 Nisan 2026'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte verdikleri konserden bölümler dinliyoruz. Şimdi Melike Aybart'ın hocamızın güzel şarkısı var sırada. Başka bir 23 Nisan şarkısı. Adı da 23 Nisan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencilerinin oluşturduğu ritim grubunun seyircilerle birlikte yaptığı eğlenceli ritim gösterisinin yanı sıra sürpriz bir de solo var bu güzel şarkıda. Soloyu Miran Ersan söylüyor. 23

Melike Aybartı'nın eğlenceli şarkısı 23 Nisan radyolarımızdaydı. Sizlerle paylaştığımız kayıt, bugünkü kahramanlarımız Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Hasan Niyazi Turay yönetiminde verdikleri 23 Nisan özel konserindendi. Unutmadan bir kez daha Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencilerinin oluşturduğu ritim grubunu ve Miran Ersan'ı tebrik edelim. Gelelim konserin bir başka özel şarkısına. Dünya Çocuklarla Güzel. Bu şarkının öyküsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçısı Ceren Aybal'a gönüllüsü olduğu Lösemili Çocuklar Vakfı için bir şarkı hayal etmiş 2021'de. Büyük şairimiz Ataol Behramoğlu'na ulaşmış ve kendisine bu hayalinden bahsetmiş. Behramoğlu çok kısa zamanda şimdi dinleyeceğimiz muhteşem şiiri yazmış. Dünya Çocuklarla Güzel. Tabii bu şiirin bestelenmesi de gerekiyormuş ve bu teklifte ülkemizin en özel çocuk şarkıları bestecilerinden biri olan Mahmut Sözer'e götürülmüş. Mahmut Sözer adını bizler 2013 yılı TRT Popüler Çocuk Şarkıları yarışmasından biliyoruz. Olur Bu Dünya Çocuklara Saray adlı harika şarkısıyla kazanmıştı o yarışmayı. Bugün hala okullarda, hatta senfonik konserlerde söylenir bu güzel şarkı. Elbette korolarımızın da çok severek söylediği şarkıların başında geliyor Olur Bu Dünya Çocuklara Saray. Programın başında dedim ya, bugünkü bölümümüz müzik öğretmenlerimiz ve koro şeflerimiz için. Aynı zamanda ismini saydığım ve programda paylaştığım şarkıları repertuarlarınıza almanızı bir meslektaşınız olarak tavsiye ederim değerli öğretmen arkadaşlarım. Evet, Dünya Çocuklarla Güzel'i dinleyelim. Huzurlarınızda Hasan Niyazi Turay yönetimindeki Beşiktaş Çocuk Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası.

Dünya çocuklarla güzel. Şiir Ataol Behramoğlu, müzik Mahmut Sözer. Bugün şefliğini değerli meslektaşım Güneş Kaya'nın yaptığı Beşiktaş Çocuk Korosu'nun 23 Nisan 2026'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdiği muhteşem konserin kayıtlarıyla birlikteyiz. Bu özel konserin en özel anlarından biri de Beşiktaş Çocuk Korosu'nun sesinden Beethoven dinlemekti bence. Bestecimizin 9. senfonisinin en ünlü bölümü Neşe'ye övgüyle birlikteyiz. Solistimiz bariton Burak Kul. Hasan Niyazi Turay yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu bir kez daha bizlerle.

Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinden Neşe'ye övgüyü dinledik. Bariton Burak Kul solistimizdi. Ona Hasan Niyazi Turay yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu eşlik etti. Hiç vakit kaybetmeden aynı konserden iki güzel şarkıyla devam edelim. Önce İlteriş Murat

Tun hocamızın güzel şarkısı Müzisyenler geliyor radyolarımıza. Ardından yine çocuk şarkıları alanında ülkemizin en önemli bestecilerinden Yavuz Durağ'ın Mavi Gezegeni ile birlikte olalım. Mavi Gezegen de ödüllü bir şarkı sevgili çocuklar. 2004 yılı TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması birincisi. Dinliyoruz.

İki güzel şarkıyla beraber olduk. İlter İş Murat Sun hocamızın güzel şarkısı Müzisyenler ve Yavuz Durak hocamızın güzel şarkısı Mavi Gezegen. Sıradaki eser Ben 23 Nisan. Sözü ve müziği bendenize ait olan bu şarkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2022 yılında açtığı 23 Nisan şarkıları söz

ve beste yarışması Türkiye birincisi. Orkestrasyonunu yine Kaya Demircan'la beraber yaptığımız eserin solisti Bursa'dan bir arkadaşımız Eda Çakır. Beşiktaş Çocuk Korosu üyeleri bu şarkıda daha önce senfoni orkestrasıyla konsere çıkmamış, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan bir arkadaşlarına bir fırsat vermek istediler. Bir yarışma açtılar ve gelen 61 videolu başvuru içinden sevgili Eda Çakır'ı birinciliğe layık gördüler. Gerçekten çok örnek bir davranış. Sevgili Eda'nın güzel sesine ben de o akşam doyamadım sevgili dinleyenler. Orkestra şefimiz Hasan Niyazi Tura, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Eda Çakır hep birlikte seslendiriyor. Ben 23 Nisan.

Sözü ve bestesi Bendeniz'e ait olan Ben 23 Nisan'ı Eda Çakır seslendirdi. Ona Hasan Niyazi Turay yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu eşlik etti. Geldik bu özel bölümün sonuna. Son eserimiz Beşiktaş Çocuk Korosu'nun değerli şefi sevgili meslektaşım Güneş Kaya'dan geliyor. Benim bayramım 23 Nisan. Sevgili Pelin Öner harika sesiyle bu güzel şarkıya hayat veriyor. Sevgili çocuklar, değerli anne babalar, bir çok sesli topluluğun neler başarabildiğini bugün hep birlikte bir kez daha görmüş ve dinlemiş olduk. İnanın ülkemiz özellikle çok sesli koro alanında dünyada parmakla gösterilen bir ülke. Hemen her şehrimizde birden fazla topluluk var. Lütfen çocuklarımızı bu topluluklara götürelim. Özellikle içinde bulunduğumuz Eylül ayı korolarımızın seçimlerinin yapıldığı aydır. Çocuklarımız çok sesliliğin güzelliğini yaşasınlar. Bir takımın parçası olsunlar. Sahneye çıkmanın heyecanını ve coşkusunu yaşasınlar. Ayrıca sizler de büyükler için çok sesli korolara başvurabilirsiniz. Bu tavsiyem sadece çocuklarımız için olmasın sevgili büyükler. Buradan güzel ülkemizin dört bir yanındaki tüm korolarımızdaki çocuklarımıza ve çok değerli öğretmen ve şeflerine selam ve saygılarımı iletiyorum. Bir parantezde TRT Çocuk Korolarını açmak istiyorum. Ülkemizin en eski topluluklarıdır TRT Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Koroları. Lütfen korolarımızın etkinliklerini ve seçme süreçlerini takip ediniz değerli dinleyenler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize mutlu bir eğitim yılı diliyor ve sözü Pelin Öner, Güneş Kaya, Hasan Niyazi Tura, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve bugünkü kahramanımız Beşiktaş Çocuk Korosu'na bırakıyorum. Benim bayramım 23 Nisan. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın.

0: Opus 1.
1: Radyo 3.
0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturdu. Kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. 12 Eylül 1980 cuntacıların Türk demokrasisine, Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gündür dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan sözleşmeli Erziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinin Fethi Kabir için açılma işlemi başladı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerlemesiyle Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve onların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1995 yılından Elton John ve Made in England'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Crazy ile Alanis Morissette'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. 90'dan sonra başladı.

Depeche Mode'un sıkı fanatikleri yayınlandığı dönemde bu şarkıyı biraz fazla pop bulup eleştirmişlerdi. Ama sonrasında çok sevilenlerden biri oldu. Hatta öyle ki Grammy'nin de ucundan tuttu. Her ne kadar kazanamasa ve sadece adaylıkta kalsa da gerçekten büyük bir saygı gördü. Depeche Mode ve 2001 yılından I Feel Loved radyolarınızdaydı. O bahsi geçen Grammy gecesinin yıldızlarından biri de özellikle Steve Vai ile gerçekleştirdiği sahne performansıyla Nelly Furtado olmuştu. Belki de hatırlayanlar vardır. Zaten bu şarkıyla da en iyi kadın pop vokal performansı ödülünü de kazandı. İşte Nelly Furtado ve I'm Like a Bird.

şarkının ruhundaki hüzün bir yana, gerçek hikayesinde de böyle bir durum var. Freddie Mercury'nin ölümünden önce klip için kamera karşısına geçtiği son şarkı bu. Queen ve 1991 yılından These Are The Days Of Our Lives radyolarınızdaydı. Yıllar geçtikçe hayatın doğal akışı gereği kayıplar listesi gittikçe üzücü derecede kalabalıklaşıyor maalesef. O listede adı olan Mari Fredriksson'un grubu Roxette'le devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. Tüm dünya onları 1988 albümü Look Sharp'tan çıkardıkları bu şarkıyla tanımıştı. Şarkı 2015 yılında Mari'nin de aktif olarak yer aldığı son albüm olan Good Karma'nın da reklamını yapabilmek amacıyla özel bir yorum olarak hazırlandı. İşte remake olarak tanımlanan o yorum, Roxette ve The Look.

Eski bir şarkının biraz değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, piyasaya sürülmesi ve büyük başarı yakalaması. Billy Ray Cyrus ve Achy Breaky Heart radyolarınızdaydı. Onu müzikal başarılarının yanında aile yönetmedeki başarılarıyla da tanıyoruz. Evlilikler, evlat edinmeler, çocuk sahibi olmalar ve boşanmalar derken oldukça kalabalık bir ailenin tam merkezinde duruyor Billy Ray Cyrus. O ailenin en çok tanınan ismi de kuşkusuz kızı Miley. Biz de 90'dan sonraya şimdi onunla devam edeceğiz. Onun eski şarkıları yeniden yorumlamayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz artık. İşte şimdi burada bir örneği daha var onun. Miley Cyrus ve bir Poison şarkısı, Every Rose Has Its Thorn.

Take That ve Back For Good radyolarınızdaydı. Şarkıyı dinlediğimize ve tarihe geçen liste başarılarını da az çok hatırladığımıza göre artık şu bilgiyi gönül rahatlığıyla paylaşabiliriz. Gary Barlow bu şarkıyı sadece 15 dakikada yazmış. Garip ama gerçek. Take That'in 3. albümü için vakit çok daraldığında yapımcılar ondan bir şarkı daha istemişler. Gary bir röportajında böyle bir baskının hiç de normal olmadığını ama o dönem bunu yapabilecek kadar kendisine güvendiğini ve ortaya da böyle sonuçlar çıkabildiğini anlatmış. 1995'te Take That böyle seri üretimlerle karşımızdayken Madonna'da sonradan bir klasik olarak tanımlanacak olan bir şarkıyı bizimle buluşturuyordu. İşte You'll See.

90'dan sonra da 1992 yılından When I Look Into Your Eyes'la Firehouse radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğinde biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve o şarkıların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki hafta da yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1998 yılından geliyor ve Sweet Summer Day ile Chris Rea'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bah ailesine ayırdığımız program

Dizimizin beşincisinde sizlere Johann Sebastian Bach'ın eşi Anna Magdalena'dan doğan en küçük oğlundan Johann Christian Bach'tan bahsedeceğiz ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Johann Christian Bach 1735 ile 1782 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci. Bach'ın 11 oğlundan en küçüğü. Doğduğu yer Almanya ama uzunca yaşadığı ve öldüğü yer Londra. Müzik tarihinde Johann Christian Bach Londralı Bach ya da İngiliz Bach olarak da adlandırılır. İngilizler kendisini John Bach olarak tanırlar. Tabii olarak Johann Christian Bach'ta da diğer besteci kardeşleri gibi babalarının bestecilik gücünün iz ve etkilerini fazlasıyla görmek mümkün. Babasının bu etkisini Mozart gibi bir dahiye aktaran da hiç şüphesiz Johann Christian Bach'tır. Johann Christian Bach'ı dinlerken kendinizi Mozart dinliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Johann Christian Bach'ın ilk müzik hocasının babası Johann Sebastian Bach olduğunda şüphe yok. Johann Christian doğduğunda babası 50 yaşındaydı ve olgunluk birikimini oğluna aktardı. Ancak baba ve oğlun müzik stillerinde bir farklılık olduğu da kesin. Şimdi Johann Christian Bach'ın Opus 18 2 numaralı Si bemol majör sinfoniyasını dinleyelim. Eseri Hans-Peter Gümür yönetiminde Phaidon Orkestrası seslendiriyor.

Babasının ölümünden sonra Johann Christian, kardeşi Carl Philipp Emanuel Bach ile müzik çalıştı. Johann Christian Bach ile Mozart Londra'da karşılaştıklarında Mozart henüz 8 yaşındaydı ve Mozart'a neler söylediği meçhul. Ama onu çok etkilediği kesin. Hatta Mozart'ın bu karşılaşmada Bach baba ve biz de onun çocukları izlediği bilinir. Johann Christian Mozart'ın hayran olduğu bir bestecidir. Şimdi de Johann Christian Bach'ın si bemol majör kuartetini dinleyelim.

Johann Christian Bach'ın müzikleriyle klasik dönemin temellerini atmış bir besteci olduğundan bahsetmiştim. Müziklerindeki bu coşku ve babasından ayrılan tarzı İtalyan etkisinden dolayı da olabilir. Çünkü Johann Christian 30'lu yaşlarındayken İtalya Bologna'da müzik eğitimi de aldı. Şimdi Johann Christian Bach'ın Do minör cello konçertosunun Allegro molto energico'sunu dinleyelim. Eseri cellist Daniel Safran seslendiriyor.

Johann Christian'ın daha sonra İngiltere yolculuğu başlar. Ben Johann Christian'ın İngiltere'ye bu yolculuğunu ve İngiliz kraliyet ailesi için müzik yapmasını biraz Handel'in yolculuğuna benzetirim. Gerçi Johann Christian Handel gibi İngiliz vatandaşı olmadı ama İngiliz Bach olarak tanındı. Şimdi Johann Christian Bach'ın Opus 5 1 numaralı si bemol majör keyboard sonatının 1 ve 2. bölümlerini dinleyelim. Eseri piyanist Harald Hohren seslendiriyor.

Johann Christian İtalya'da yaşadığı süre içinde inancında bir değişiklik yaparak Lüteranizmden Katolikliğe geçti ve yeni inancının kilisesi için müzikler besteledi. İngiltere'ye gittikten sonra da bu inanç biçimi devam etti. İngiltere'de Kraliçe Charlotte için müzik yaptı. 1766 yılında da soprano Cecilia Grassi ile evlendi. Şimdi de Johann Christian Bach'ın Opus 18 1 numaralı Mi bemol majör senfonisinden 2. bölüm Andante'yi dinleyelim.

Evlendikten sonra ekonomik olarak zorluklar yaşadım. Hatta öldüğünde geride çok borç bırakmıştım. Kraliçe Charlotte kendisine maddi konularda destek sağladı. Ama Johann Christian her şeye rağmen müzik yapmaya devam etti ve bu durum ölene kadar sürdü. Şimdi Johann Christian Bach'ın Opus 3 6 numaralı Sol Majör senfonisini dinleyelim. Eseri şef Antoni Hastedt yönetiminde Hannover Band Orkestrası seslendiriyor.

Johann Christian Bach babası gibi müzikte bir dönemin öncüsü olmuştur dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. İtalyan operaları, İngiliz müzikleri, tam 40 piyano konçertosu, orkestra eserleriyle Johann Christian Bach klasik dönemin temellerini atan bir bestecidir. Şimdi de onun Opus 16 bir numaralı flüt eşlikli keyboard sonatını dinleyelim. Eseri barok flütist Benedek Salok ve piyanist Miklos Spanyi seslendiriyor.

Böylece Johann Christian Bach'a ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Johann Christian Bach'ın Opus 17, 5 numaralı piyano sonatının 1. bölümü Allegro ile veda ediyoruz. Eseri şef Yuki Kasai yönetimindeki Basel Oda Orkestrası eşliğinde piyanist Si Jiang Wong seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, fark ettik ki ne zamandır org müziği dinlemiyoruz, dinletmiyoruz sizlere. İşte bugün o gün. Bu özel çalgı ve müziğini hem de hiç beklenmedik bir yerden, açıdan, belki de hayret uyandıracak bir repertuardan örnekliyor olacağız bugünkü yapımımız boyunca. Org için enstrümanların kraliçesi yakıştırması boşuna değil. Müzikal bir mucize, olağanüstü zengin tınılar ve icra imkanları sunan bir çalgı olması bir yana, mimarinin de ışıltılı bir komponenti, başlı başına bir mekanik harikası bu heyula. Yapımının zorluğu ve maliyeti ancak bir kentin ya da kasabanın bütçesiyle karşılanabilen bu enstrümanın çalınması da benzeri bir adanmışlık istiyor. Müziği denince akla hemen Johann Sebastian Bach'ın ya da Bach denince akla önce org için yazdığı şaheserlerin gelmesi boşuna değil. Yine karşımızda başat adanmışlık modeli var. Diğer bir yapımımıza da adını veren müziğe adanmış yaşamlar hesabı. Ne var ki müzik dünyamız hep bildiklerine, sevdiklerine amade. Her çalgıda olduğu gibi org içinde son derece geniş bir dağarcık üretilmiş olmasına rağmen dünyanın tekrar tekrar dinledikleri, eğer özel bir ilginiz, araştırmacı mizacınız ve takip enerjiniz yoksa son derece sınırlı. Hep aynı eserler, isimler. Dolayısıyla bize düşen bu çerçeveyi genişletmek. Hem de nasıl? Felix Mendelssohn Bartholdy ismini ya da müziğini duymamış dinleyicimiz yoktur. Bir yaz gecesi rüyası desek ya da düğün marşı, bu verimli bestecinin herkesin ilk aklına gelen yapıtlarından sadece kaymağı sıyırmış oluruz. Duygu seli keman konçertosu, ikonik sözsüz şarkıları ya da bizatihi Johann Sebastian Bach'ı dünyaya tekrar hatırlatan isim olması, bestecimizin ömürlük hacimli yapıtını gölgelerinde bırakan alameti farikaları. Oysa neler neler bestelemiş, hem de ne maharetle. İşte size bunlardan kopkoyu karanlıklarda kalmış ancak bilenin bildiği, yani en ücra org icralarına dek takip eden repertuar müptelalarının hasıl olduğu bir seçki. Başlı başına bir anıt. Mendelssohn'un org sonatları. Hem de Leipzig'teki Aziz Thomas Kilisesi orgunda. Bu ışıltılı orgun yapımı, restorasyonu, yenilenmesi, sonra da özgün tını idealine gerisin geri kavuşturulması da 100 yıllık bir hikaye. Org başka bir şey, başlı başına bir muamma. Yaşadığımız coğrafyada yaygın olmaması ise bizim için talihsizlik. O yüzden görevimiz en azından eşsiz tınısını huzurlarınıza getirmek. Rehberimiz mahir org sanatçısı Ulrich Böhme, tam da bu menbaya doğmuş ve ömrünü bu müziğe adamış. Sanatçımız Felix Mendelssohn Bartholdy'nin 4 org sonatını seslendirecek. Süremiz el verdiğince kulak vereceğimiz bu şahane eserlerin ilki Opus 65 1 numaralı Fa minör sonat. Ardından sözlerimizle kesmeden Do minör tonundaki ikincisini dinleyeceğiz bu güçlü romantik sonatların. Ve ruh ikliminden sizi koparmadan 3 numaralı La majör tonundaki sonata geçeceğiz. Meşhur mezmur üzerine kurulu tanınmış koral, derin bir acı içinden sana yakarıyorumun temasını tanıyan dinleyicilerimiz olacaktır. Tekrar söyleyelim, koşulsuz bir adanmışlığa kulak veriyoruz.

Mahir Ork sanatçısı Ulrich Böhme'nin yorumundan dinledik. Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 65, 1 numaralı Fa minör, 2 numaralı Do minör ve son olarak da 3 numaralı La majör tonlarındaki Ork sanatları. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Tanınmış, sevilen bestecimizin ülkemizde seslendirilme olanağı kısıtlı olduğundan pek tanınmayan ancak güçlü sonoriteleri, adanmışlık ve derinlik dolu içerikleriyle görkemli ork sonatları bugünkü yapımımızın odağında. Mendelssohn, biliyorsunuz yaşadığı çağda unutulmaya yüz tutmuş bir besteci olan Johann Sebastian Bach'ın tekrar itibar kazanmasına, tanınmasına vesile olan, onun kilit yapıtlarını tekrar gün yüzüne çıkaran, icra edilmelerine önayak olan besteci, yılmaz müzik emekçisi. Tüm bu iyiciliğine rağmen etnik kimliği yüzünden ayrımcılığa uğramış, yine de bu müziğin medeniyetine katkıda bulunmaktan geri durmamış önemli bir besteci. Kendine kılavuz seçtiği Bach gibi o da ork müziği alanında önemli yapıtlar vermiş. Şimdi iki büyük besteciyi de ağırlamış Leipzig kentinin Aziz Thomas Kilisesi'ndeki ihtişamlı Zauer orgunda ışıltılı yorumuyla bir Mendelssohn sonatına daha kulak veriyoruz. Opus 65, 4 numaralı Si bemol majör tonundaki bu güçlü eseri mahir ork sanatçısı Ulrich Böhme'nin yorumundan dinliyoruz. Ve bu hacimli eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Merhaba değerli müzikseverler. Bugün yaklaşık 1700 yıllık geçmişi olan bir halk masalıyla başlıyoruz. Hikayemiz Çin'de geçiyor. Varlıklı bir ailenin tek kızı Zhu Yingtai, kızların eğitim hayatının kısıtlandığı bir dönemde okula gitmeyi çok ister. Tek bir şartla ailesini ikna eder. Okula erkek kılığında gidecektir. Zhu, okulda Liang Shanbao adlı genç bir öğrenciyle tanışır. Gençler kısa sürede yakın arkadaş olurlar. Fakat Liang'ın bilmediği bir gerçek vardır. Zhu, zamanla arkadaşlığın ötesine geçen bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Ancak günün birinde Zhu'nun babası kızının evine dönmesini ister. Liang'dan ayrılmak zorunda kalan Zhu, ondan kendisini evinde ziyaret ederek gerçekte var olmayan ikiz kız kardeşiyle tanışmasını ister. Liang, Zhu'nun evine gittiğinde onun gerçek kimliğini öğrenir. Fakat artık çok geçtir. Zhu'nun babası kızını başka bir ailenin oğluyla evlendirmeye karar vermiştir. Birbirlerine duydukları sevgiye rağmen iki gencin kavuşmaları artık mümkün değildir. Bu ayrılığın acısına dayanamayan Liang hastalanır ve kısa süre sonra hayata gözlerini yumar. Düğün günü geldiğinde Zhu, Liang'ın mezarının önünden geçmek ister. Mezarı başında sevgilisine veda ettiği sırada büyük bir fırtına kopar. Bir yıldırım mezarı açar ve Zhu kendisini Liang'ın açılan mezarına bırakır. Fırtına diner. O anda gökyüzünde yan yana uçan iki kelebek belirir ve birlikte kanat çırparak uzaklaşırlar. Rivayete göre bu iki kelebek hayattayken kavuşamayan Zhu ve Liang'ın ruhlarıdır. Yüzyıllardır anlatıla gelen bu halk masalı Çin senfonik müziğinde büyük öneme sahip bir keman konçertosuna ilham kaynağı olur değerli dinleyenler. Şanghay Konservatuvarı öğrencileri He Zhanghao ve Chen Gang tarafından bestelenen Liang Zhu ya da Kelebek Aşıklar adlı tek bölümlük konçerto bu haftaki bölümün ilk eseri. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında premieri keman sanatçısı Yu Lina tarafından 1959 yılında gerçekleştirilen Kelebek Aşıklar, Çin'in geleneksel ezgileriyle Batı müziğinin anlatım olanaklarını buluşturan özgün bir yapıt olarak kısa sürede ülkenin kültürel gurur kaynaklarından biri haline gelir. Kültür devrimi yıllarında icrası yasaklanan eser, bu çalkantılı dönemin ardından yeniden repertuara girer. Şimdi He Zhanghao ve Chen Gang'ın unutulmaz eseri Kelebek Aşıklar Keman Konçertosu'nu Chen Wufan yönetimindeki Şanghay Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde solist Takako Nishizaki'nin yorumuyla sizlere sunuyoruz.

Çinli besteciler He Zhenhao ve Chen Gang'ın Kelebek Aşıklar Keman Konçertosunu Cheng Wufan liderliğindeki Shanghai Konservatuarı Senfoni Orkestrası eşliğinde solist Takako Nishizaki yorumuyla dinlediniz. TRT Radyo 3'te Çin klasik müziğinden bir dinletiyle sizlerleyiz. Programımızın şimdiki bölümünde

Bir başka Çinli besteci Xiao Gangye'den iki eserle karşınızdayız. İlk olarak sanatçının 2019 tarihli Opus 89 Köyün Arka Bahçesi adlı orkestra eserini dinleyeceğiz. Xiao Gangye'nin Çin'in Xinjiang ilinden kırsal manzaraları betimlediği bu eserini Dane Lam yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

Xiaogang Ye bestesi Opus 89 köyün arka bahçesini Dane Lam yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası seslendiriyordu. Sıradaki eser ülke tarihindeki olaylardan esinlenerek kaleme alınan bir çalışma. Çinli kompozitör Xiaogang Ye'nin imzasını taşıyan ikinci eserimizin başlığı Opus 97 Jinggang Dağları'ndan Hatıralar. Dane Lam yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası Viola'da Jiang Mei'ye eşlik ediyor.

0: Xiaoguang Yi'nin Opus 97 Qinggang Dağları'ndan Hatıralar adlı senfonik eserini Dane Lam yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Yang Mei yorumundan dinlediniz. Değerli dinleyenler, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka coğrafyanın ve müzik kültürünün kapısını aralamak üzere TRT Radyo 3'te tekrar buluşmak ümidiyle yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza R.E.M. ile başlıyoruz. Grup 1998 tarihli Up albümünü davulcu Bill Berry'nin ayrılmasının ardından 3 kişi olarak kaydetmiş ve önceki albümlerinden daha elektronik bir ses dünyasına yönelmişti. Dinleyeceğimiz şarkının fikri ise Michael Stipe'ın New York'ta bir apartman kapısında gördüğü Day Sleeper yazısından çıkıyor. Geceleri çalışan ve gündüz uyumaya çalışan bir insanın bozulan zaman algısını ve yalnızlığını anlatıyor. R.E.M'den dinliyoruz Day Sleeper.

R.E.M'den dinledik Day Sleeper. Şimdi yine ABD'deyiz. Brian Fennell'ın Samuel projesi 2025 tarihli The Vashon Sessions'da şarkılarını Washington eyaletindeki Vashon adasında daha yalın bir ses dünyası içinde yeniden ele alıyor. Fennell'ın kendi kaydedip mixlediği bu versiyonda prodüksiyon geri çekiliyor ve şarkının merkezinde vokal ile doğal mekan hissi kalıyor. Yaş almak, kendini başkalarıyla karşılaştırmak ve hayatı sürekli kontrol altında tutmaya çalışmak üzerine bir şarkı Samuel'dan dinliyoruz. Careful, The Vashon Sessions.

okay. Samuel'dan dinledik Careful. Şimdi Norveç'e uzanıyoruz. Madrugada 1999 tarihli ilk albümü Industrial Silence'da Sivert Hoyam'ın derin baritonunu geniş gitar katmanları ve karanlık bir rock sounduyla buluşturuyor. Albümün en etkileyici parçalarından biri olan bu şarkıda gitarlar zaman zaman geri çekiliyor, sonra yeniden genişleyerek Hoyam'ın vokalinin çevresini sarıyor. Madrugada'dan dinliyoruz Electric.

Madrugada'dan dinledik Electric. Şimdi İngiltere'ye geçiyoruz. Avustralya doğumlu Emily Barker, 2015 tarihli The Thorax Sessions albümünde eski şarkılarını yalnızca sesi, gitarı ve zaman zaman armonikasıyla yeniden kaydetti. Londra'daki tamamen analog Thorax Studios'ta prodüktör Liam Watson ile yapılan kayıtlar doğrudan iki kanallı banda ve canlı olarak gerçekleştirildi. Yani burada sonradan katman katman kurulmuş bir stüdyo prodüksiyonu değil, büyük ölçüde çalındığı anda kaydedilmiş bir performans duyuyoruz. Emily Barker'dan dinliyoruz, Nostalgia.

Emily Barker'dan dinledik Nostalgia. Şimdi Dire Straits ile 1982 yılına gidiyoruz. Love Over Gold albümünün açılışındaki şimdi çalacağımız parça yaklaşık 14 dakikalık süresiyle grubun en büyük ölçekli çalışmalarından biri. Mark Knopfler şarkının fikrini turne otobüsüyle Detroit yakınlarındaki Telegraph Road'dan geçerken bulmuş. O sırada Knut Hamsun'un Dünya Nimeti romanını okuyormuş ve önünde kilometrelerce uzanan yol ona bir yerleşimin doğuşunu, büyümesini ve sonunda insanı içine alan bir sanayi şehrine dönüşmesini düşündürmüş. Müzik de aynı yolu izliyor. Sakin bir başlangıçtan giderek büyüyen bir rock düzenlemesine ve uzun gitar bölümlerine ulaşıyor. Dire Straits'ten dinliyoruz Telegraph Road.

Dire Straits'ten dinledik Telegraph Road. Geçen hafta Lovely Head ile konuğumuz olan Goldfrapp'in 2000 tarihli Felt Mountain albümüne bir kez daha dönüyoruz. Bu sefer seçtiğimiz şarkı albümün sinematik dünyasını bu kez daha ağır ve karanlık bir düzenleme ile sürdürüyor. Will Gregory'nin yaylı düzenlemesi ve Alison Goldfrapp'in neredeyse donuk vokali parçaya eski bir filmin son sahnesini andıran bir hava veriyor. Goldfrapp'ten dinliyoruz Horse Tears.

Goldfrapp'tan dinledik Horse Tears. Şimdi ABD ve 1972 yılına gidiyoruz. Carly Simon'ın No Secrets albümünden You're So Vain, pop tarihinin en meşhur bilmecelerinden birini de beraberine taşıyor. Şarkı kimin hakkında? Simon yıllar boyunca bu soruya tam bir cevap vermedi. Biz ise kayıttaki başka bir ayrıntıya kulak verelim. Parçanın geri vokallerinde adı albüm kapağında yazmayan Mick Jagger var. Özellikle nakaratlarda Simon'ın arkasından gelen o tanıdık sesi fark etmek mümkün. Carly Simon'dan dinliyoruz You're So Vain.

Carly Simon'dan dinledik You're So Vain. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Nükhet Duru'nun 1978 tarihli Melankoli albümünden seçtiğimiz bu şarkıda Sabahattin Ali'nin dizeleri Ali Kocatepe'nin bestesiyle buluşuyor. Albümün düzenlemelerinde dönemin önemli isimleri Onno Tunç, Osman İşmen ve Doğan Canku'nun imzaları var. Duru'nun güçlü ama ölçülü yorumu şiirin yoğun aşk duygusunu dramatik bir pop şarkısına dönüştürüyor. Nükhet Duru'dan dinliyoruz. Ben sana vurgunum.

Nükhetür'dan dinledik, Ben Sana Vurgunum. Şimdi İzlanda'ya uzanıyoruz. Björk'ün 1993 tarihli ilk solo albümü debüden çalacağımız bu parça, insan dünyasına sanki dışarıdan bir hayvanın gözünden bakıyor. Björk bu fikrin çocukluğundan ve David Attenborough belgesellerinden beslendiğini anlatıyor. Parçada özellikle ritme dikkat. Alışıldık bir pop davulu yerine timpaniyi andıran büyük yuvarlak vuruşlar müziği ileri taşıyor. Neely Hopper'ın prodüksiyonuyla Björk'ün tuhaf ve oyuncu vokali birleşince ortaya 90'ların başında başka hiçbir şeye benzemeyen bir kayıt çıkıyor. Björk'ten dinliyoruz Human Behavior.

Björk'ten dinledik Human Behavior. Şimdi İskoçya'ya geçiyoruz. The Twilight Sad, 2014 tarihli Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave albümünde yoğun gitar katmanlarını synthesizerlar ve James Graham'ın güçlü vokaliyle bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parçanın yapısı stüdyoya girilmesine çok az kala hala kesinleşmemiş. Grup farklı bölümleri bir türlü bir araya getiremeyince kayıt mühendisi çözümü oldukça basit bir yerde bulmuş. Büyük bir bölümü tamamen çıkarmak. Bazen iyi bir aranjmanın sırrı yeni bir şey eklemek değil, neyi çıkaracağını bilmek olur. The Twilight Sad'den dinliyoruz. I could give you all that you don't want.

The Twilight Sad'den dinledik. I could give you all that you don't want. Bu haftaki Yankı Sokağın sonunda yeniden Türkiye'deyiz. Mor ve Ötesi'nin 2006 tarihli Büyük Düşler albümünden seçtiğimiz parça, grubun politik tarafının en doğrudan duyulduğu şarkılardan biri. Tarkan Gözü Büyük prodüktörlerindeki albümün mixleri Chris Sheldon tarafından yapılmış. Bu parçada ise rock düzenlemesinin arasına özellikle yerli iki ses giriyor. Ozan Tügen'in çaldığı bağlama ve Harun Tekin'in çaldığı kaşık. Geleneksel çalgıların sert gitarların içine yerleştirilmesi şarkının Türkiye'nin siyasi belleğine yönelik anlatısını müzikal olarak da güçlendiriyor. Mor ve Ötesi'nden dinliyoruz Darbe. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sohbetim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını da hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmaya amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, platformun 86 milyon vatandaşı ortak bir vicdan ağında buluşturacağını ifade etti. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın dedi. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı lansmanında konuştu. İstanbul'da hayata geçecek

Kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişme İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babül Mendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz Boğazı'nı açarız dedi. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında veriyor. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakineci'nin hazırladığı bugünkü bölümümüzde Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, The Music, Halloween, Gamma Ray ve Master Plan sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock galaksisinin farklı yıldızlarına gideceğimiz bu bölümümüzün ilk konuğu grunge türünün yaşayan dev grubu Pearl Jam. Pearl Jam 2024 yılında yayımladığı Dark Matter albümünün adını veren teklisiyle radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Nirvana 1989 yılında yayımladığı Bleach albümünde yer alan About a Girl isimli hitinin 2019 yılında müzikseverlerle paylaşılan Live and Loud isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Dev grunge grupları arasındaki turumuza Alice in Chains ile devam ediyoruz. 1987 yılında kurulan Alice in Chains, Billboard 200 listesinde bir numara olmayı başaran ilk EP olan Jar of Flies isimli 7 şarkılık EP'den I Stay Away ile garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde grunge koordinatlarını silip alternatif rock koordinatlarına giriyoruz. Türün büyük grubu Franz Ferdinand 2013 yılında yayımladığı Right Thoughts, Right Words, Right Action albümünden Love

Indie ve alternatif rock türünün bir başka büyük grubu olan Kasabian'ın 2014 yılında yayımladığı 4813 isimli albümünden Stevie isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kayser Chiefs 2005 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu ve müzik endüstrisini etkileyen Employment isimli albümünden I Predict a Ride isimli hitiyle garajın enerjisini yükseltiyor.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde rotamızı power metal'e çeviriyor ve gücümüze güç katıyoruz. Birçok müzisyenin değiştiği, kuruluş kadrosundan kimsenin kalmadığı Finli topluluk Stratovarius, Eagle Heart isimli hitiyle radyolarınızda.

Power Metal deyince hemen hemen herkesin aklına ilk gelen grup olan Helloween şimdiki konuğumuz. 1994 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan Master of the Rings albümünde yer alan Soul Survivor, United Alive in Madrid isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Garajın son dakikalarına Helloween grubundan ayrılan gitarist Kai Hansen'ın kurduğu Gamma Ray ile giriyoruz. 2014 yılında yayımlanan Empire of the Undead albümünden Master of Confusion Garaj'da.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Master Plan'la veda ediyoruz. Blow Your Wings. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Burası TRT Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam karışık bir listeyle yanınızdayız. Ben Sena Özden mikrofondayım. İlk şarkı Joe Satriani'nin 30 Ekim 1989'da çıkardığı albümüne adını veren Flying in a Blue Dream.

Bir diğer 80'ler klasiği Def Leppard'ın 87'de çıkardığı Hysteria albümünden geliyor. Çok güzel bir balad, Love Bites.

Alice Cooper 1975 tarihli solo stüdyo albümünden bir şarkıyla Welcome to My Nightmare'le müzikseverlerle buluşmuştu. Yıl 1999'u gösterdiğinde bir tribute albüm çıktı. Humanary Stew, A Tribute to Alice Cooper.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilir ve önümüzdeki haftalar için istek ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 1995 yılında Bon Jovi'nin These Days albümünden bir şarkıyla ilerliyoruz. Hey God.

Arda arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Önce Modern Day Cowboy'la Tesla. Hemen ardından Rhythm of Love'la Scorpions. TRT Radyo 3 frekanslarında olacak. Az sonra görüşmek üzere.

Arda arda iki şarkı daha dinliyoruz. Önce Michael Schenker Group, Doctor Doctor'la. Hemen ardından Ozzy Osbourne, No More Tears'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Motorhead'den Jumpin' Jack Flash ile bitiriyoruz değerli müzikseverler. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Tamer Yılmaz ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'ten merhaba sevgili caz severler. Geçen hafta davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Oğlumbek'in 2013 yılına ait Songs I Like A Lot albümünü dinlemiştik. Oğlumbek'in bu albümle başladığı Sevilen Şarkılar dizisinin ikincisi 2015 yılında yayınlandı ve adı bu kez Songs We Like A Lot, bizim çok sevdiğimiz şarkılar. Oğlumbek'in burada biz dediği kimler bilmiyoruz. Bu dizi projesindeki amacı unutulmayan, çoğu kişide anısı olan sevilen parçaları büyük orkestra için düzenleyerek güncellemek. Ayrıca Oğlumbek'in ne denli çağdaş ve usta bir aranjör olduğunu duyuyoruz. Songs We Like A Lot albümünü de Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile gerçekleştirmiş. Konuk sanatçılar şarkıcı Kathy McGarry, Theo Blackman ve piyanist Uri Kane. Açış parçası 19. yüzyılda yaşamış edebiyat profesörü ve ilahi bestecisi Robert Lowry'nin How Can I Keep From Singing adlı ilahisi. Ek sözleri Pete Seeger ve Doris Plain'e ait. Önce özgün şarkıyı kısaca anımsıyor, ardından Oğlumbek'in 6-8'lik düzenlemesine geçiyoruz. Solistler tenor saksafonda Stefan Weber, vokallerde Kathy McGarry ve Theo Blackman.

Hollenbeck yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası seslendirdi. Tenor saksafon solosu Stephen Weber'e, vokaller Katie McGarry ve Teva Blackman'a aitti. Hollenbeck'in Songs We Like A Lot albümü için düzenlediği True Colors, Amerikalı şarkıcı Cyndi Lauper'ın 1986 yılına ait aynı adlı albümünden.

True Colors, Cyndi Lauper'ın 1986 yılına ait bu gözde parçasını John Hollenbeck'in düzenlemesiyle Songs We Like A Lot albümünde dinledik. 2015 yılında yayınlanan Songs We Like A Lot albümü, Hollenbeck'in yine ustaca yeniden ele aldığı bir pop parçayla devam ediyor. Müziğini Burt Bacharach, sözlerini Hal David'in yazdığı Close To You. 1963 yılında ilk kez sinema oyuncusu Richard Chamberlain tarafından seslendirilmişti. 1970 yılında The Carpenters'ın güzel yorumuyla gözde oldu. Önce The Carpenters'dan, ardından Hollenbeck'in tutkulu ve orkestranın görkemini ortaya çıkaran düzenlemesiyle dinliyoruz. Flügelhorn'da Axel Schlosser, gitarda Martin Scales, vokallerde Katie McGarry, Theo Blackman.

Can Holmbek'in düzenlemesiyle dinledik bu Burt Bacharach Hal David şarkısını, Close to You. Songs We Like A Lot abiminin en güzel yorumlarından biri de John Holmbek'in bestesi The Snow Is Deep Underground. Sözlerini Kenneth Patchen'ın yazdığı bu parçayı Kurt Elling ve New York Voices'de seslendirdi. Parça bas trompette Christian Yaksö ile başlıyor. Klarnette Oliver Light, piyanoda Uri Kane'in katılması dinleyiciyi sürprizlere hazırlıyor. Theo Blackman'ın fondaki vokaline Kathy McGarry katılıyor. Şarkının temasını bu kez Blackman sunuyor. Holmbek'in Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası için düzenlemesinde yelpaze gibi açılan sound'u duyuyoruz.

The Snow is Deep Underground. John Holmwick'in şiirsel bir beste ve düzenlemesiydi. Solistler bas trompette Christian Yaksı, klarnette Oliver Light, piyanoda Uri Kane, vokallerde Katie McGarry ve Theo Blackman'dı. Holmwick'in Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile 2015 yılında yayınladığı Songs We Like A Lot albümü yine ustaca güncellenmiş eski bir parçayla sona eriyor. Jimmy Webb'in 1967 yılına ait şarkısı Up, Up and Away. Yine aynı yıl The Fifth Dimension tarafından gözde oldu ve asrın en iyi 100 parçası arasına girdi. Yaşama sevinci veren özgün Up, Up and Away işte böyleydi.

Vokallerde Cathy McGarry, Theo Blackman ve John Hollenbeck'in yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası Songs We Like A Lot albümünde son kez seslendirdi. Up, Up and Away. Gelecek hafta John Hollenbeck'in Sevilen Şarkılar dizisinin üçüncüsünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema dünyasından gelişmeleri konuşacağız. Haftanın yeni filmlerine göz atacağız ve elbette birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Açılışımızı yıllar sonra geri dönen ve çok sevilen bir filmle yapalım. 1998 yapımı Aşkın Büyüsü. Tam 28 yıl sonra devam filmiyle yeniden sinemalarda. Üstelik başrolü yine Sandra Bullock ve Nicole Kidman paylaşıyor. Film, Owens kardeşleri bu kez ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanete karşı yeniden bir araya getiriyor. İlk filmin müziklerinden Stevie Nicks performansıyla If You Ever Did Believe, Liza Hall'dan Is This Real ve Michelle Lewis'den Nowhere and Everywhere radyolarınızda.

Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında gösterilen İçimdeki Yabancı, dün itibariyle vizyondaki yerini aldı. Yönetmenliğini Bir Düşüşün Anatomisi filminin senaristlerinden Arthur Arari üstleniyor. Hikayenin merkezinde içine kapanık bir fotoğrafçı olan David var. Bir partide karşılaştığı gizemli bir kadını takip etmeye başlayan David, birkaç saat sonra kendisini hiç tanımadığı bu kadının bedeninde buluyor. Film bu sıra dışı karşılaşma üzerinden kimlik ve benlik üzerine bir hikaye anlatıyor. Kimlik karmaşası ve karanlık atmosferiyle 1994 yapımı The Crow filmini getiriyor akla. The Crow aynı zamanda 90'ların alternatif rock ağırlıklı unutulmaz soundtracklerinden birine sahipti. Cure'dan Burn, Stone Temple Pilots grubundan Big Empty ve Violon Femme Color Me Once radyolarınızda.

Denizde geçen hayatta kalma hikayeleri hem izlerken bizi en çok geren hem de nedense izlemekten vazgeçemediğimiz türlerden. Dün vizyona giren Kanlı Körfez'de tam olarak böyle bir film. Tayland'da bir düğüne katılan iki yakın arkadaşın çıktıkları tekne turu beklenmedik şekilde yarıda kalıyor. Issız bir koyda mahsur kalan ikili kendilerini köpek balıklarıyla çevrili sularda bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor. Bu yıl aynı temada başarılı bir film daha izledik. Karanlık Sular. Blake Lively'nin başrolünde olduğu film, açık denizde bir köpek balığıyla karşı karşıya kalan genç kadının hayatta kalma mücadelesini konu alıyordu. Filmin müzikleriyle devam edelim. Foster the People grubundan Södologia Fantastica ve Sia'dan Bird Set Free radyolarınızda.

Sinema tarihinin en sevilen animasyonlarından biri, 20. yılını kutlamak için yeniden beyaz perdede. 2006 yapımı Arabalar, yıllar sonra sinema salonlarına geri döndü. İlk gösterime girdiğinde hem gişede büyük başarı yakalayan hem de Pixar'ın en sevilen yapımlarından biri haline gelen Arabalar, 20. yılını özel olarak dün itibariyle vizyondaki yerini aldı. Filmin müziklerinden Rascal Flatts performansıyla Life is a Highway ve Sheryl Crow'dan Real Gun radyolarınızda.

0: gone.
1: 83. Venedik Film Festivali bu akşam sona eriyor. Festivalde birçok yeni film ilk gösterimlerini gerçekleştirdi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri efsanevi rock grubu Oasis'in yeniden bir araya gelişini anlatan Oasis Don't Look Back in Anger belgeseli. Grubun iki üyesi Liam ve Noel Gallagher kardeşler de premier için Venedik'telerdi. 2025 yılındaki büyük dönüş turnesini provalardan sahne arkasına ve konserlere uzanan görüntülerle anlatan bu belgesel, gösteriminin ardından 8 dakika ayakta alkışlandı. Yıllarca süren küslüklerinin ardından iki kardeşin salonda yan yana bu alkışları karşılaması festivalin en dikkat çeken anlarından biriydi. Grubun belgeseli adını veren şarkısı Don't Look Back in Anger ve Oasis'in imza şarkılarından Wonderwall radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyondaki filmler ve bu filmlere eşlik eden keyifli şarkılarla bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz Q. 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir heavy metal grubu olan Queensryche, bugün Q harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Jet City Woman'la Empire listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

1980'lerin başında Washington'da kurulan Queensryche, progresif metal türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir. Grubun özellikle 1988 yılında yayınladığı konsept albümü Operation Mindcrime, müzik otoriteleri tarafından rock tarihinin en başarılı hikayeli albümlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Jeff Tate'in güçlü vokali, Chris de Garmo'nun yenilikçi gitar kompozisyonları, grubun en parlak dönemlerindeki karakteristik imza sesini oluşturmuştur. Dünya çapında 20 milyondan fazla albüm satan ve geniş kitleleri etkileyen bu topluluk, yıllar içinde kadro değişiklikleri yaşasa da aktif müzik hayatına ve turnelerine devam etmektedir. Kendilerinden sonra gelen pek çok progresif ve senfonik metal grubuna ilham kaynağı olan Queensryche, türün melodik yapısıyla entelektüel lirik derinliği birleştirmeyi de başaran gruplardan. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Queensryche bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Q harfinden Queen'le devam ediyoruz ve hiç hız kesmeden Radio Gaga'yla Show Must Go On'u listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

1970 yılında Londra'da kurulan Queen'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rock müziği, opera, pop ve senfonik unsurlarla harmanlayarak dünya müzik tarihinde çığır açmış efsanevi bir grup olan Queen'de 4 oktavlık olağanüstü ses rengi ve benzersiz sahne karizmasıyla Freddie Mercury, rock dünyasının en güçlü ve ilham verici solistlerinden biri olarak kabul edilir. Grubun Bohemian Rhapsody gibi zamansız hitleri, yenilikçi stüdyo teknikleri ve akılda kalıcı melodileriyle müzik listelerini alt üst etmiştir. 1985 yılındaki efsanevi Live Aid performansı ise rock tarihinin en iyi canlı sahne şovlarından biri olarak hafızalara kazınmış ve grubun stadyum rock grubu kimliğini zirveye taşımıştır. Freddie Mercury'nin 1991'deki trajik kaybına ve John Deacon'ın inzivaya çekilmesine rağmen Brian May ve Roger Taylor günümüzde farklı isimlerle Queen'in mirasını stadyumlarda yaşatmaya devam etmektedir. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Queensryche ve Queen gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Açıklamada bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilirken gerilimi tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısı da yinelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşım sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin de konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci Türkiye'ye geldi. NATO İletişimciler Konferansı Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Koordinasyonu'nda 7-10 Eylül tarihinde yapıldı. Aralarında NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve NATO Sözcüsü'nün de bulunduğu üst düzey yöneticiler de konferansa katıldı. Dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platforma erişimi açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu sayede 81 ilde esnafın ürünlerini ve hizmetlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturabileceğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, platform aracılığıyla yapılan iyiliklerle Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını söyledi. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak, 3. oturumla sona erecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Diplomasi trafiğinde peş peşe açıklamalar yapılırken cephe hattında saldırılar sürdü. Rusya, Ukrayna'da Odessa başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Samara bölgesindeki petrokimya ürünleri üreten tesise saldırdı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Yarın Marmara'nın kuzey doğusuyla Van'ın doğu çevreleri yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri dinlediniz.

Seyri sefer günlüğünün ruhuna en çok yakışan mevsim, sonbaharın başlangıcında elektronik müziğin yepyeni, seçkin ve sofistike parçalarından oluşan bölümü başladı. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Selvi Karakoç, yayının size iletilmesinde emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Akdeniz kıyılarının gün batımı ritüelleri ve chill out kültürünün simge durağı Ibiza Adası'ndan yayılan notalarla başladı programımız. İsminin yarattığı şehirli algının aksine Akdeniz'in balerik atmosferine davet eden Brixton Underground yaz başı çıkan teklisiyle açılışı yaptı. Adeta yaz sezonunda yaşanan duygusal serüveni müjdeleyen parça You Are The Only One For Me'yi dinledik. Güller Şehri adıyla anılan Amerika Birleşik Devletleri Portland'dan esen gül kokuları taşınıyor atmosfere şimdi. Portlandlı yapımcı Hunter Clark'ın projesi Akasha System bu gül kokularıyla yarışır güzellikte melodileriyle buluşturuyor mavi sarı serüveni. Doğunun organik dokuları ve su tınılarını elektronik elementlerle harmanlayan yapımcının son teklisi Blue Silence'la mavi ve dingin bir yolculuğa çıkıyoruz. Hemen ardından St. Petersburg doğumlu iki yapımcının Avrupa elektronik müzik sahnesindeki macerasına dönüyoruz.

yapıyoruz. Fransızca bulut anlamına gelen ismiyle tanıdığımız Nuage ve yapımcı Onfield ikilisi, 15 milyon dinlemeye aşan başarılı işbirliklerinin ardından bu ay çıkan yeni kısaçalarını duyurdu. Üç parçalı kısaçalardan ilk tekli All Time Is Now'ı parçalarımızın arasına ekliyoruz.

Yeni albümün en dinamik parçası için mutfağa giren Los Angeles yapımcı E. Lundquist'le kısa bir mola veriyoruz. Yapımcının umut dolu ve pozitif tarzını melankolik yapısıyla gölgeleyen New Yorklu şarkıcı Kendra Morris'le işbirliği duyuluyor gecede. Bu durum her ne kadar tezat gibi görünse de Ağustos ortası çıkan tekli Wishing, Morris'in iyimser sözleriyle dengeleniyor. Sonra soul ve art pop'un yaratıcı ikilisi Jessica Barry ve Graham Godfrey'den oluşan Tandy ile 70'lerin ikonik Manila Sound akımını günümüzün ses estetiğiyle birleştirmek üzere buluşuyoruz. İkili son çalışmasında 70'li yaşlarının sonundaki davul efsanesi Jun Regalado

Ülkesi Brezilya'nın samba, funk ve disco bossa geleneklerini yerleştiği Fransa'dan dünyaya taşımaya devam eden João Selva, sokak karnavallarına davet eden şarkısını sunuyor beğenilerinizi. Rio de Janeiro doğumlu sanatçı, Türkçe karşılığı kutlama yapmak anlamına gelen son teklisi, Pazar Festa'nın neşeli üflemeli çalgı düzenlemeleri ve funk altyapısıyla geceye pozitif bir çağrıda bulunuyor. Devamında ilk notalarından itibaren 70'lerde hissettiren melodiler yayılıyor radyomuzdan. Dana ve Alden McVane kardeşlerin oluşturduğu Dana and Alden'ın ev hissini ve samimi anıları odağına aldığı son albümü kataloğumuza girerken, albümün temel harcını oluşturan şarkılardan Milk and Honey duyuluyor.

önceki bölümlerimizin birinde Hannover'den yaratıcı ikili Mo Horizons'ın 28 Ağustos'ta çıkan albümünden bir parça dinlemiştik. Afro merkezli ritimlere odaklanmak üzere yola çıkan ikilinin bu amaçla diğer kimliği Matahari Sounds'ı ön plana çıkardığından da bahsetmiştik. Albümü tek parçayla geçmeye içimiz razı olmadığından bu kez sıcak deniz ritimleri arasından Just a Good Beat duyuluyor. Bu albümden bir parçaya daha yer vereceğimizi de belirtelim.

Melankoliye ışıltı katan Fransız estetiği, retrofütüristik synthler, barok pop ve French touch tarzıyla yeniden keşfediliyor. Belçikalı usta davulcu ve sinematik düzenlemelerin mimarı Isolde Lazum yayımladığı 3. solo albümüyle ses evrenine parıltılı bir katman ekliyor. Belçika müzik sahnesinin çok yönlü yeteneğini Ağustos sonu yayınlanan albümünden Echo on Toi ile ağırlıyoruz. Ara vermeden geçen yıl çıkardıkları albümü canlı kayıtlar ve taze parçalarla genişleten Palladian, yeni şarkılarının da yer aldığı deluxe albümüyle programımızda yerini alıyor. Barcelona merkezi Elektronika ikilisi, ismini geceleri ormanlarda beliren gizemli bataklık ışığı efsanesinden alan ve albüme eklenen yeni parçalardan olan Willow Wisp, gecenin dokusuna karışıyor.

Köklü bir dostluğa ve müzikal bir terapi alanına dayanan Londra çıkışlı elektronik müzik ikilisi Jacana People noktalıyor bu haftayı. Mavi Sarı Serüven, ikilinin zengin konuk listesi ve rafine tonlarıyla öne çıkan son çalışmasından Light Falls Like Water'la sona ulaşıyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3, Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Bu haftaki repertuarımızın ilk parçası Bossa Nova akımının öncülerinden Antonio Carlos Jobim'in Stone Flower albümünden geliyor. Andorinha.

Sırada virtüöz de mertebesinde trompet, saksafon, vibrafon ve timbal çalan multi enstrümanist ve sayısız müzisyenin mentoru olarak bilinen Mario Rivera'nın kurduğu Afro-Latin Caz Orkestrası'nın piyanist Arturo O'Farrell ile birlikte çaldıkları parça var. La Puerta.

Şimdi de kendine has yorumuyla sırada Maria Bethania var. Latin cazın vazgeçilmez isimlerinden Cayetano Veloso'nun da kız kardeşi olan Maria Bethania'nın 2012'de çıkardığı Oasisçi Bethania albümünden bir parça dinliyoruz. Vivi.

Sırada Amerikalı caz yorumcusu Kathy Sanborn var. 2017'de en iyi caz şarkıcısı ödülüne layık görülen şarkısını seslendiriyor. Fallen.

Dalga Sesleri, 2015'in son günü kaybettiğimiz caz müziğinin unutulmaz kadın vokallerinden Natalie Cole'dan dinleyeceğimiz bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Tell Me All About It.

Bossa Nova'nın ilk yorumcularından olarak bilinen Astor Gilberto'nun saksafonist Stan Getz ve Bossa Nova'nın öncülerinden besteci, gitarist João Gilberto ile birlikte yaptıkları Getz Gilberto albümünde yorumladığı parça var sırada. It Might As Well Be Spring.

Şimdi de 20'den fazla albüme imzasını atmış ve birçok ödüle layık görülmüş döneminin en önemli yorumcularından biri olarak bilinen Claudia'nın sesinden bir parça dinliyoruz. Deixa o Moro cantar.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Joe Torres'in yorumladığı Sounds of the Godfathers of Latin Jazz parçasıyla sona eriyor sevgili dinleyenler. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz. Her cumartesi saat 23'te buluşmak üzere, hoşça kalın.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Franz Schubert'in trajik alt başlıklı 4. senfonisini ve Antonin Dvorak'ın Opus 90 Mi Minör Piyanolu Triosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne, barok dönemde Handel ve Corelli kadar ünlü bir besteci olan Francesco Gimignani ile başlıyoruz. Bestecinin Opus 5 Sol Minör 5 numaralı Concerto Grosso'sunu kemancı Andrew Manze ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendiriyor.

Francesco Geminiani'nin Opus 5 Sol Minör 5 numaralı Concerto Grossos'unu kemancı Andrew Manze ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. Mozart'ın yeni başlayanlar için alt başlıklı Köhel 545 Do majör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Mozart'ın 1788 yılında yazdığı ve basit sonat olarak bilinen Köhel 545 Do majör piyano sonatını Jan Lanhan seslendirdi. Barok dönemin Danimarkalı orkçu ve besteci

Dietrich Buxtehude'ye ait 5 numaralı kantatı Carlos Frederico Sepulveda yönetimindeki La Cetra Vokal Topluluğu ve Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Alman besteci Hermann Ambrosius'un 1954 yılında kaleme aldığı 3 gitar için süitiyle devam ediyoruz.

20. yüzyıl bestecilerinden Hermann Ambrosius'a ait süiti Zagreb Gitar Üçlüsü'nden dinledik. Eklektik bir stile sahip Fransız besteci Jacques Ibert'in Nefesli Sazlar Beşlisi için 1930 yılında kaleme aldığı 3 kısa parçası var sırada.

Fransız besteci Jacques Ibert'in 1930 tarihli 3 kısa parçasını Ariart Nefesi Çalgılar Kenteti seslendirdi. 20. yüzyıl İsveç müziğinde modernizm akımını başlatan bestecilerinden Ture Rangström'ün keman ve piyano için antik moda süitiyle devam ediyoruz.

İsveçli besteci Ture Rangström'ün 1921 yılında yazdığı Antik Modda Süiti, kemancı Tale Olsson ve piyanist Matt Jansson'dan dinlediniz. Franz Schubert'in el yazmasında trajik alt başlığına not düştüğü Do minör 4 numaralı senfonisi var sırada.

Schubert'in 19 yaşında kaleme aldığı trajik alt başlıklı Do minör 4. senfonisini Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Franz Liszt'in solo piyano için Dalgalar Üzerine Yürüyen Aziz Francis başlıklı parçasıyla devam ediyoruz.

Franz Liszt'in Dalgalar Üzerinde Yürüyen Aziz Francis başlıklı eserini piyanist Richard Raymond seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvorak'ın en sevilen eserlerinden Opus 90, Dumki alt başlıklı piyanolu triosuyla sona eriyor.

Tonin Dvorak'ın 1891 yılında bestelediği Opus 90 Dumki alt başlıklı piyanolu triosunu Greek Trio seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat